News Control, Melisa, Becky Hill ve Good Boys. 7.06 saatler. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Fenomen'de sabah moduna hoş geldiniz. Yepyeni bir günün sabahında müzik dünyasının fenomenleriyle

0: İş ve okul gününün sabahındayız. Tabii öğrenciler için sınav haftaları aynı zamanda epeyce yoğun bir şekilde öğrenciler sınavlara çalışıyor. Ve bunun da mükafatını umarım güzel sonuçlarla alırsınız ki çok yakında upuzun bir yaz saatini sizleri bekliyor olacak. Bu da herhalde biraz motivasyonu artırıyordur değil mi? Burası Radyo Feremen, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda az sonra Topic Bay 7S Breaking Me dinleyeceğiz. Daha önce ise BBXA Faithless New Religion burada, kaçırma. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels. Zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

Sevines. Breaking ile burada hadi günaydınlar. Sabah modunda sırada Helin Var şarkısının adı Pressure. Bize verdiği röportajda şarkının baskı altında ezilip kırılmayı değil tam aksine o baskı ile birlikte parlamayı anlattığını belirtmişti. Yani baskı elmas yaratır diyor. Güzel bir felsefesi var bence şarkının. Pressure burada. Pressure.

0: Dönemin ödüllü şarkılarından bir tanesi 2011'e gittik. İngiltere'den rap dünyasına Professor Green'e İsko şarkıcı söz yazarı Emelisande eşlik etmişti Reed Olabar. Radyo Feribende sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Tom Adele'den BTS Remix'i Another Love birazdan burada olacak. Daha öncesinde ise Becky G'yi Epa'yla dinleyebilirsin. Unutma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: dünyası. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol Haliç Çağlayan, Aksiyon Emecidiye Köy Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
8: Radyo Fenomen'de

Another Love'la buradaydı. Yılın en heyecanlı beklenen filmlerinden Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi Temmuz ortasında vizyonda olacak. Biletler satışa çıkmış bile, özellikle ön gösterim için. Detaylar birazdan. Şimdi ise Mike is Mine, Papa Wood.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: heyecanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
0: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli Kadın Futbol Takım 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de sen

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar. Radyo Feriment'de saat 8 oldu. Serdar ben, sabah modundasın. The Second Voice'le devam şimdi. Let me be.

Beyoncé'ye Alan Walker, Leonie's Best Melody ile buradaydı. Bu yılın en heyecanla beklenen filmi hangisi desek herhalde birçokları Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'yi sayacaktır. Film 17 Temmuz'da Beyaz Perde'de olacak ama filmin özel ön gösterimi için biletler geçtiğimiz günlerde satışa çıkmış ve sahneler içerisinde tükenmiş. Bilet satışında büyük patlama görülmüş yani. Filmin ne kadar heyecanla beklendiğinin bir başka işareti bu. Sabah modunda Hüga ve Salto, Jamaican'la devam şimdi.

0: buradaydı. Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. İlk düdük yarın akşam çalacak ve biz de Radyo Feremen'de turnuva boyunca, Dünya Kupası boyunca özel yayınlarla karşınızda olacağız. Gün içerisinde kulağınız bizde olsun. Ben Serdar, günaydınlar. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Akcent ve Sandra and Morakai radyonda olacak, özlemişsindir. Daha önce Olivia Dean, So Easy radyonda, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
8: Ama pişman mıyım? Evet. Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
9: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet, TürkNet.
10: İnternet TürkNet.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

Akçan ve Sandra N. Morakay'la buradaydı. Balkonunuza sürekli türeyen ve arkada pek de hoş olmayan görüntüler bırakan güvercinlerden sizler de bıktınız mı? Bir tane adam oldukça yaratıcı bir çözüm buluyor. Biraz da teknoloji kullanıyor tabii. Kendi imkanlarıyla balkonuna biraz da yapay zekanın desteğiyle bir su tabancası sistemi kuruyor sensörle. Ve bu sistem balkona yaklaşan canlıyı şöyle bir tarıyor. Eğer bu gelen bir güvercinse tabii yapay zeka bu hedefi anında kitleyip tetiğe basıyor ve kuşu ıslatarak uzaklaştırıyor ve balkonlar artık çok daha temiz. Güvercinler, kendinize başka bir balkon bulmak zorundasınız. Sabah Mundur'a David Hems'e devam şimdi. Rain Dance. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: zamanlar nostaljisini o kadar iyi yansıtıyor ki günümüzdeki modern versiyonları, yorumları bile o havayı dağıtmıyor. Herhalde zaten birçok DJ ve prodüktör remixlemek için bu şarkıyı seçiyor. Biraz sebebi herhalde bu. Mr. Belt, Nobody buradaydı. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan With Lori FMX Into Your Arms'ı dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise şimdi Arko Kasango Fire Fire. Kaçırma.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
3: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy. Aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Victoria FM Extinct Your Arms'a buradaydı. Sabah modundasın. Günaydınlar. K-pop dünyasının solo performansıyla da büyük ilgi gören ismi Jennie cephesinden yeni haberlerim var. Detaylar az sonra. Şimdi sabah modunda Revin Lineyle devam. Laminat.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

da iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı kalbimin

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş-Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatimiz 9. Radyo Ferben'de sabah moduna M4S ve Fallen Angel'la devam ediyor şimdi.

ardından sırada Jenny var. O da geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen The Governors Ball Music Festival'da ana sanatçı olarak sahne aldı. Tarihi bir performansı imza atmış ve bu festivalde henüz yayınlanmamış yepyeni şarkılarında ilk defa seslendirmiş. Yıl içerisinde bu şarkılarda tabii dinleyiciyle buluşacak Jenny Tame Impala'yla Dracula.

0: dinlerken yani bir şarkı yaza da ne kadar yakışabilir ki diye düşündüm. Yazın coşkusunu, enerjisini bizlere her saniyesinde hissettiren bir Fly Project yorumu oldu. Mi Corazon ya da diğer adıyla Bam Bam Bam. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Radyo Feriben'de sabah modundasın. Ben Serdar. Birazdan bakalım kimler burada. Jane Makaba dinleyeceğiz. Daha öncesinde Bibi Rexha'nın New Religion seni bekliyor, unutma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 13 ve 14 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
16: Migros Yemek.
15: Migros uygulamasında.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
18: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
19: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
19: Opet'te duracaksın.
6: Eh.
19: Aradığın ne varsa
6: buldum.
19: Opet'te bulacaksın.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
19: İklimsa.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
15: Ekspertize Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
15: Ekspertize Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.
15: Maximum Hit Müzik.
1: Radyo Fenomen'de

Salır, Black Release buradaydı. Dünyada hayvan hakları konusunda bazı ülkeler epeyce önde. İskoçya ise bu konuda bunu daha doğrusu bir üst seviyeye taşımış. Dünyada bir ilke imza atarak yeni bir yasa çıkarmışlar. Artık ülkede inşa edilecek her yeni evin duvarına zorunlu olarak bir ebabil tuğlası konulacakmış. Bu nedir diyorsanız, ebabil kuşları yuva yapmak için hep aynı kuytu çatı altlarını seçen ve hayatlarının büyük bir kısmını havada uçarak geçiren canlılar ve işte modern binalar yüzünden evsiz kalan bu kuşlar için İskoçya hükümeti resmen konut seferberliği başlatmış durumda. Tabii bütün dünyada bir konut sıkıntısı var. İskoçlarsa, İskoç hükümeti ise kuşlar için böyle bir seferberliğe imza atmış. Sabah moduna Tayla'yla şimdi

0: Derya Şükran Brownie ise buradaydı. Dünya Kupası heyecanı artık sayılı saat kaldı ama bu Dünya Kupası Amerika'da, Meksika'da ve Kanada'da oynanacağı için maçlar biz Türk tarafları da epeyce uykusuz bırakacak gibi. Çünkü mesela turnuvadaki toplam 104 maçın 53'ü yani yarısı gece 12 ve sabah 5 arasında başlayacak. Yani akşam 10'da 19 maç var. Özellikle böyle sabah 4'te başlayacak maçlar bizleri tabii en çok zorlayacak maçlar gibi gözüküyor. Bizim de işte Avustralya'yla, Paraguay'la, Amerika'yla yapacağımız maçlar da oldukça erken saatlere denk geliyor. Yani bu ay içerisinde birçoğumuzun uyku kalitesinde epeyce bir düşme olacak gibi. Ve Dünya Kupası heyecanlı turnuva boyunca gün içerisinde Radyo Feremen özel yayınlarında sizlerle paylaşacağız. Kulağınız bizde olsun. Birazdan Anima ve Lize burada.
1: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Reklam.
11: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
11: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

giderken, uzun yolda, arabada havlunu almış, deniz havuz kenarına giderken ya da belki de işlerini halletmeye çalışırken. Günün enerjisini artıran şarkılardan bir tanesi olmadı mı? Don Diablo Cobra, Remember Me buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feremen'desin, Serdar ben. Sabah modunda Beaton ve Kalo, Reserve Peace.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Bir, iki, üç, Migros Yemek. Bir, iki, üç. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk

0: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Adeta Tedris Swims ve Tonsenay Gan Gan Gan'la buradaydı. Radyo Feriment'te sabah modunun bugün de sonuna geldik. Umarım şahane bir gün başlangıcı olmuştur sizler için. Ben Serdar, yarın sabah 7'de yeniden mikrofon başındayım. Neş, parolle devam şimdi.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omoda.ceku.com.tr'de.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
1: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'la başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detay.

0: devam ediyor.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koşak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serdar.
1: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
2: Açılış töreni, show planlıyorlar.
1: Önemli sanatçılar sahnede olacak.
3: Onlar listelenmişti zaten de.
2: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
1: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsun?
3: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
1: Yani sende forma falan yok. Atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
3: Evde bıraktım bugün.
2: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
1: Lütfen.
3: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
2: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım lütfen ya.
1: Evet,
2: ya.
1: O
2: bu
1: nedir?
2: Nasıl bir şeydir ya?
1: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki? Evet, da böyle saçma sapan sabah köründe
2: kalkıyorduk. Ama gene de izleyebiliyorduk yani. Evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si, ne bileyim işte 5'i, yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
3: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
1: evet,
3: var.
1: Evet, o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, Hollanda falan, onların hep böyle en önemli saat 8, 9,
2: evet,
1: 10
2: evet.
1: Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
2: Neyse güne güzel başlayacağız en azından, öyle yani, düşünelim.
3: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler, bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi? İnanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
1: Ama aynen. Şey var, şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk başımız pazar günü. Daha sonra cumartesi günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
2: Güzel. Herkes. Güzel ya, sorun yok ya, yaparız ya.
3: Kalkacağız ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
2: Öyle planlarımız var zaten.
3: Var, evet.
1: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya.
2: Evet,
1: tuhaf
2: evet.
1: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Epey
2: yani,
1: bir kural değişmiş.
2: Maçı
1: neler
2: izlerken
1: var,
2: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
1: Neler var mesela?
2: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
1: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı uzun
3: bir şey dakikada. Söyleyeceğim.
1: Aynen.
3: Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı, biliyor musun?
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: iki takımı söyleyeceğim onu. İlerleyen programlarda, şu anda aklımda değil.
1: Hı-hı.
3: Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
2: Bence çok güzel bir kural. Yani 10 saniye hızlı çıkacaklar ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir kural var.
1: Başka ne var?
2: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler. İşte bir sağ veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
1: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı bizleri bekliyor olacak
3: ama
1: değil mi?
3: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: Aha.
3: 107 dakika oynandı abi.
1: Değil
3: 90
1: mi?
3: Dakikalık
1: Doğru.
3: oyun.
2: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
3: Tribünlere taktı onu.
2: Evet, tribünlerdeki bakalım bu senenin güzelleri kim olacak?
1: Kameramanlardan iyi bir performans
2: aynen
1: bekliyoruz.
2: Öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz, maçı izleyelim, onda bir sıkıntı yok ama arada bir biraz daha fazla tribünlere fokuslanırsak güzelleri de görebiliriz.
1: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
3: bence
1: için.
3: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
2: Aynen, çok çok doğru.
1: Peki. Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü, onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
2: Şampiyon.
3: İnşallah.
2: Şampiyon.
3: Türkiye.
0: Dinle.

0: Sigma ve Fujit su klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu aksiyonda Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili seyrederken Ümraniye, Kavacık İstikameti de yine yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

Şahit izlemediysen mutlaka göz at. İşte Imagine Dragons ve JD ortaklığı NME Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği. Şimdi tarzı değiştirerek Helin önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenemen.

Perşembe gününde 80'ler esintisi taşıyan single'lardan biri. Leoni, Marcus ve Martinus'u bir araya getiren Moonlight Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Dior, Taylor Swift, No Method, The Bauhaus'la birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı Bebe Rexha ve Faithless'la yapacağız.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Norveçli grup The Bows'la ve işte son hit single'ları Magnetic Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Pekala, çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Billie Eilish, Sensi, Taya Cruz ve Kylie Minogue ortaklığı, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Becky G önderliğinde yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 13 ve 14 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli Kadın Futbol Takım 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

devam ediyor ve muhtemelen çok yakında beyaz perdede göreceğimiz isimlerden biri. Hayranları bu konuda bir hayli sabırsız. Billie Eilish ve Birds of Feather Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Maksimum Hit Müze. Bu kez şensiyle devam ediyoruz. Şayet altyapılar bir yerlerden tanıdık geliyor ama çıkaramıyorsan hemen yardımcı olayım. 2000'li yılların başından Blue Cantrell, Heat Em Up Style sample'larıyla Şensi ve işte Radyo Fenomen'de Bossa.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

26 yıl öncesinde 2020 yılına dönmüştük. Ava Max ve My Head and My Heart sonrasında Maximum Hit News'ı tekrar günümüzden bu kez Hip Hop R&B dünyasından devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Dave & Thames ve Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun Radyo Fenemen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bil'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Demedi hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün

0: dinleyeceğiz. Hemen ona da göz atalım. Jimin, Bad Bunny, James Young, Pharrell Stellar. Birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: karşımıza çıkan Jim'in ve işte solo kariyerinden Hu Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Serdar.
2: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
3: Şov
2: açılış
3: var.
2: Töreni, şov
3: güzel
2: planlıyorlar.
3: Şov var.
2: Önemli sanatçılar sahnede
4: evet,
2: olacak.
4: Onlar listelenmişti zaten de.
3: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
2: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsun?
4: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
2: Yani sende forma falan yok. Atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
4: Evde bıraktım bugün.
3: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
2: Lütfen.
4: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur. Ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz. Ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
3: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım
2: ya,
3: lütfen
2: evet,
3: ya.
2: O
3: bu nasıl bir şeydir ya?
2: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki?
3: Evet, evet.
2: O da böyle saçma sapan sabah köründe
3: kalkıyorduk.
2: Ama
3: gene de izleyebiliyorduk yani. Evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si ne bileyim şey 5'i yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
4: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
2: evet,
4: var.
2: Evet, o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet. Hollanda falan onların hep böyle en önemli saat 8, 9,
3: evet,
2: 10
3: evet.
2: Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
3: Neyse güne güzel başlayacağız en azından öyle yani, düşünelim.
4: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki
3: evet.
4: Hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
2: Ama aynen. Şey var şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk başımız pazar günü. Daha sonra cumartesi
4: evet.
2: Günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
3: Güzel. Herkes. Güzel ya, sorun yok ya, yaparız ya.
4: Kalkacağız ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
3: Öyle planlarımız var zaten.
4: Var evet.
2: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya.
3: Evet,
2: tuhaf
3: evet.
2: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar?
3: Aynen.
2: Epey
3: yani,
2: bir kural değişmiş.
3: Maçı
2: neler
3: izlerken
2: var,
3: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
2: Neler var mesela onun?
3: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
2: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı
3: aynen,
2: uzun
3: aynen.
2: Uzun bir
4: ama bir şey söyleyeceğim
2: aynen.
4: Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı biliyor musun?
3: Öyle
4: o
3: mi?
4: İki takımı söyleyeceğim ilerleyen programlarda şu anda aklımda değil.
2: Hı-hı.
4: Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
3: Bence çok güzel bir kural.
2: Bence
3: yani
2: evet.
3: 10 saniye
2: evet.
3: Hızlı çıkacaklar ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
2: Evet, evet.
3: Böyle bir kural var.
2: Başka ne var?
3: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler.
2: Aha.
3: İşte bir sağa veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
2: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı
3: evet,
2: bir
3: evet,
2: maç
3: evet,
2: temposu
3: evet,
2: bizleri
3: evet,
2: bekliyor
3: evet.
2: Olacak
4: ama
2: değil mi?
4: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
2: Aha.
4: 107 dakika oynandı abi.
2: Değil
4: 90
2: mi?
4: Dakikalık
2: doğru.
4: Oyun.
3: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
4: Tribünlere taktı onu.
3: Evet, tribünlerdeki. Bakalım
2: evet.
3: Bu serinin güzelleri kim olacak?
2: Kameramanlardan iyi bir performans
3: aynen
2: bekliyoruz.
3: Öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz. Maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama
2: evet.
3: Arada bir biraz daha fazla evet. Tribünlere fokuslanırsak
2: evet.
3: Güzelleri de görebiliriz.
2: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
4: bence
2: için.
4: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
3: Aynen. Çok çok doğru.
2: Peki. Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
3: Şampiyon.
4: İnşallah. Şampiyon.
2: Şampiyon.
4: Türkiye.

0: Mesela kimler var? Hemen göz atacak olursak Diana, Hugel ve Solto ikilisi, Pitbull ve Mark Anthony ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shims önderliğinde dans dünyasından yapacağız.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ayran diyorum.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 9 numarası Hugel ve Solto ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

Dünya Kupası'nın resmi single'ı Shakira ve Burna Boy ortaklığı Dayı Dayı Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan 50-50 ve Khalili ortaklığı, Mr. Belt & Vessel, Billie Eilish hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.

0: Yedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

olduğu gibi hafta ortası çarşamba gününde de maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. İşte 50-50 ve Khalil ortaklığı Cupid sonrasında bu kez Mr. Beltan Vessel prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir

Almanya'dan iki isim. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli'den Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Yine yok yok diyebilirim. Karin, Raven Lini, Dev, Ed Sheeran hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise dans dünyasından Anima ve Liz ortaklığıyla yapacağız. Kulağın radyonda olsun.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amilli Kadın Futbol Takım 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor Kulübü Muhammed Çom'u satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiralandığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey, aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba, Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Ben Serdar Koçak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serdar.
1: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
2: Açılış töreni, şov planlıyorlar.
1: Önemli sanatçılar sahnede olacak.
3: Onlar listelenmişti zaten de.
2: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
1: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsun?
3: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
1: Yani sende forma falan yok, atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
3: Evde bıraktım bugün.
2: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
1: Lütfen.
3: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
2: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım lütfen ya.
1: Evet,
2: ya.
1: O nedir?
2: Bu nasıl bir şeydir ya?
1: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki?
2: Evet,
1: o
2: evet.
1: Da böyle saçma sapan sabah köründe
2: kalkıyorduk. Ama gene de izleyebiliyorduk yani. Evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si, ne bileyim işte 5'i. Yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
3: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
1: evet,
3: var.
1: Evet, o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet. Hollanda falan. Onların hep böyle en önemli saat 8, 9,
2: evet,
1: 10
2: evet.
1: Onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
2: Neyse güne güzel başlayacağız en azından öyle düşünelim.
3: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
1: Ama aynen. Şey var şimdi hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk maçımız pazar günü. Daha sonra cumartesi
3: evet.
1: Günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
2: Güzel ya, sorun yok ya, yaparız ya.
3: Kalkacağız ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
2: Öyle planlarımız var zaten.
3: Var evet.
1: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya.
2: Evet,
1: tuhaf
2: evet.
1: Bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar?
2: Aynen,
1: epey
2: yani,
1: bir kural değişmiş.
2: Maçı
1: neler
2: izlerken
1: var,
2: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
1: Neler var mesela?
2: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
1: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı uzun
3: bir iki dakikada. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı biliyor musun?
2: Öyle
3: o
2: mi?
3: İki takımı söyleyeceğim onu. İlerleyen programlarda şu anda aklımda değil.
1: Hı-hı.
3: Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
2: Bence çok güzel bir kural.
1: Bence
2: yani
1: evet.
2: 10 saniye
1: evet.
2: Hızlı çıkacaklar ve hani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Böyle bir kural var.
1: Başka ne var?
2: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler. İşte bir sağa veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
1: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı bir maç temposu bizleri bekliyor olacak
3: ama
1: değil mi?
3: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı.
1: Aha.
3: 107 dakika oynandı abi.
1: Değil
3: 90
1: mi?
3: Dakikalık
1: doğru.
3: Oyun.
2: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
3: Tribünlere taktı onu.
2: Evet, tribünlerdeki bakalım bu senenin güzelleri kim olacak?
1: Kameramanlardan iyi bir performans
2: aynen
1: bekliyoruz.
2: Aynen öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz. Maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama arada bir biraz daha fazla tribünlere fokuslanırsak güzelleri de görebiliriz.
1: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
3: bence
1: için.
3: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
2: Aynen. Çok çok doğru.
1: Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
2: Şampiyon.
3: İnşallah. Şampiyon.
1: Şampiyon.
3: Türkiye.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, saatler 17, Deniz Görkem'le Upgrade başlıyor. Sırada Fallen Angel.

favori çalma listeni şekillendiren radyo.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.

var mı? Hayatı zorlaştıran şeyleri konuşuyoruz bugün ilişkide. Yaz bakalım Instagram Radyo Fenomen'den, ben de okumaya başlayacağım. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? New Religion ilk sırada, ardından Cameron Summer ve Yala gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Radyo Fenomen'desin. Update devam ediyor.

0: yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk.

0: hediyesi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: Enpara.

0: sorularından biri. Hemen arkasından işkembe geliyor. En çok gelen cevaplardan. Aslında çok yararlı. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Radyo Fenomen'desin. Hafta içi her gün 17.20 ben de buradayım. Birazdan Bad Bunny ardındansa kim burada? Car Drive.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
9: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda mücadele edecek milli futbol takımımız grup maçları için en fazla mesafeyi kat eden ekip olacak. Milliler D grubundaki 3 maç için toplamda 7200 kilometre yol yapacak. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş-Gain Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros hepimize iyi gelecek.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Hedefe ulaştınız.
15: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
17: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.

0: Ettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Sevgilinin asla yemediği ya da içmediği şeyler, hayatı zorlaştıran ilişkileri konuşuyoruz bugün. Yaz bakalım Radyo Penemen'den. Umarım günün güzel geçiyordur. So Easy ile başlayacağım. Olivia Dean ardındansa I Like It, Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin Radyo Penemen'de olacak. Sakın kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
4: Zazazo. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci

0: Köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyrantepe çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir ise oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: ilişkiler sorusunu biliyorsun. Cevaplar için Radyo Fenomen'de seni bekliyorum. Bir hatırlatmada ChatGPT'ye en son sorduğun soruyu istiyorum. Ne cevap aldın? Bir yaz bakalım Instagram'dan.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar Koşak ve stüdyoda karşımda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Serdar.
2: Evet, sonunda beklediğimiz gün neredeyse geldi. Yarın turnuva başlıyor. Açılış maçıyla Meksika-Güney Afrika arasında ve öncesinde tabii müthiş bir ne planlıyorlar?
3: Açılış töreni, güzel planlıyorlar.
2: Önemli sanatçılar sahnede
4: evet,
2: olacak.
4: Onlar listelenmişti zaten de.
3: Ayrıca 3 tane biliyorsun açılış töreni olacak. 3 farklı kıtada olduğu için 3 farklı açılış töreni var.
2: Peki şimdi uzun yıllar sonra yani 2002'de katılmıştık. 24 sene geçmiş. Bir heyecanı konuşalım mı? Nasıl hissediyorsun?
4: Zaten o heyecan şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye dört bir yanda bütün insanlar yaşamaya başladı. Biz de zaten yaşamaya başladık. Ve o ilk maç anını bekliyoruz. Kalpler tak tak tak atıyor resmen.
2: Yalnız sende forma falan yok. Atkı yok, hiçbir şey yok. Nasıl heyecan?
4: Evde bıraktım bugün.
3: Yönetimden bekliyoruz. Yönetim istifa.
2: Lütfen.
4: Şimdi tabii ki bunu maçı izlerken pazar günü sabah 7'de herkes ayakta olur diye düşünüyorum. Yani en azından pazar gününe de erken başlamış olur ve o heyecanla da o ateşli bir pazar gününde yaşamış oluruz ki bir de galip gelirsek demeyin keyfimize.
3: Yalnız bizim şu maç saatlerini bir konuşalım lütfen ya.
2: Evet,
3: ya. Nasıl bir şeydir ya?
2: Ya şimdi son Japonya'da mıydı o Dünya Kupası 2002'deki? Evet, o da böyle saçma sapan sabah köründe
3: kalkıyorduk. Ama gene de izleyebiliyorduk yani. Evet. Mantıklı saatler vardı. Şimdi sabah 7'si, ne bileyim işte 5'i. Yani insaflı olalım lütfen biraz yani.
4: Mantıklı saatleri hep diğer ülkelere vermişler. Bizde sabah 5, sabah 7 hep bizde bu saatler
2: evet,
4: var.
2: Evet, o çok konuşuldu. Almanya, İspanya, evet, Hollanda falan. Onların hep böyle en önemli saat 8, 9, evet, 10 evet, onlara denk geliyor. Biz böyle sabahın körüne kuracağız alarmı. Değil mi?
3: Neyse güne güzel başlayacağız en azından, öyle yani düşünelim.
4: Allah'tan bir de hafta sonuna denk geliyor ki hani belki herkes seyredebilir. Bunu da düşünmüş olabilirler, bilmiyorum. Türkiye'de hafta sonu insanlar erken kalkabilir. Futbolu da seven bir ülke diye düşünülmüş olabilir. Ama bu saatler nasıl belirlendi inanın hiç haberim yok. Bunu araştıralım bence.
2: Ama aynen, şey var şimdi, hafta içine denk gelmiyor. Bizim maçlar mesela ilk başımız pazar günü, daha sonra cumartesi evet, günü. Yani hafta sonu bayağı bir erken başlayacak.
3: Güzel güzel herkes, ya sorun yok ya, yaparız ya.
4: Kalkacağız ya da uyumayacağız. Maçtan sonra yatarız.
3: Öyle planlarımız var zaten.
4: Var evet.
2: Peki şimdi bu kurallar değişmiş ya. Evet, tuhaf evet, bir turnuva izleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Aynen, epey yani, bir kural değişmiş.
3: Maçı
2: neler
3: izlerken
2: var,
3: böyle çok şaşırıp böyle sinirlenebilirsiniz. Nasıl oluyor kardeşim böyle bir şey falan diye hemen bir tepki vermeyin.
2: Neler var mesela? Onur?
3: Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey var. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içerisinde oyundan çıkmak zorunda.
2: Ya eskiden böyle rahat rahat çıkarlardı. Aynen, uzun aynen, uzun
4: bir ama bir şey söyleyeceğim. Aynen. Bunu daha önce de deneyimlediler ve o bir dakikalık gecikmede karşı rakip gol attı, biliyor musun?
2: Öyle
4: o
2: mi?
4: İki takımı söyleyeceğim onu ilerleyen programlarda. Şu anda aklımda değil. Hı-hı. Bu daha önce denendi ve bir dakikalık cezadan dolayı karşı takım gol atarak galip geldi.
3: Bence çok güzel bir kural. Bence, yani evet, 10 saniye evet, hızlı çıkacaklar ve yani çıkamazsan da bir dakika geç girecek oyuncu.
2: Evet, evet.
3: Böyle bir kural var.
2: Başka ne var?
3: Bir tane de şey var. Out atışları da 5 saniye içerisinde yapılması lazım. Orada da çok vakit harcıyordu kaleciler. İşte bir sağa veriyor, sola veriyor, alıyor. Yavaş yavaş böyle hareketler falan. Şimdi onu 5 saniyede bayağı bir az bir saniye bu arada.
2: Yani anladığım arkadaşlar daha hızlı evet, bir evet, maç evet, temposu evet, bizleri evet, bekliyor evet, olacak
4: ama
2: değil mi?
4: Ama çok daha iyi. Çünkü Hull City maçını seyrettiniz mi? Premier Lig'e çıkma Acun Ilıcalı'nın takımı. Aha. 107 dakika oynandı abi.
2: Değil
4: 90
2: mi?
4: Dakikalık
2: doğru,
4: oyun.
3: Bence bu arada tribünlerle alakalı da yeni kurallar gelmesi gerekiyor. Bu konuda lütfen yetkililer sesimizi duysun.
4: Tribünlere taktı onu.
3: Evet, tribünlerdeki bakalım bu senenin güzelleri kim olacak?
2: Kameramanlardan iyi bir performans
3: aynen
2: bekliyoruz.
3: Aynen öyle. Yani maçı tamam gösteriyorsunuz, maçı izleyelim. Onda bir sıkıntı yok ama evet, arada bir biraz daha fazla evet, tribünlere fokuslanırsak evet, güzelleri de görebiliriz.
2: Onur'un ilgi alanı tabii o olduğu
4: bence
2: için.
4: Bence bir tane kameraman tribün kameramanı olması gerekiyor.
3: Aynen. Çok çok doğru.
2: Pekala. Şimdi bizim maçımız pazar günü. Onu daha sonra konuşacağız. Yarın turnuva başlıyor. Umarım Türkiye istediğimiz gönlümüzden geçen sonuçları bizlere yaşatacak.
3: Şampiyon.
4: İnşallah. Şampiyon.
2: Şampiyon.
4: Türkiye.

0: Bakalım radyo fenomeninde karşımıza neler çıkıyor. Müziğin fenomenleriyle birazdan Bad Angel burada, ardındansa Yamore, yazın hit şarkılarından biri geliyor.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3... Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik.
14: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

yemediğin halde sevgiline de yedirmediğin yiyecekler demiştim. Salyangoz yazmış biri. Hangi ülkedesin? Yani öyle zaten kolay kolay bulunup da hadi bugün de gidelim Beşiktaş'a salyangoz yiyelim. Kadıköy'de de iyi bir salyangozcu var falan. Böyle bir şey yok ki.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyo Fenomen'de saat 19 sırada Fallen Angel'lar Deniz Görkem'le Update devam ediyor.

böyle dışarı gittiğinizden zor durumda kalırsın ya, böyle ona böyle yiyecek bir şeyler ararsın. İlişkiyi zorlaştıran ne? Huylar. Bugün bunları konuşuyoruz. Radyo Fenomen'den yaz bakalım, son saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. New Religion, ardındansa Visual Florida ve çok daha fazlasıyla devam edeceğim.

0: Şey kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, iftar beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Doğada ne varsa Sevran'a
1: da. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

birlikte Florida, ardından K-Pop Diamond Hot Cast Golden seninle birlikte olacak müziğin fenomenleriyle. Sevgiline asla yedirmediğin, tabii bu sırada kendinde yemediğin neler var demiştim. Birisi şalgam suyu demiş. Ya insan sevgilisinin şalgamı da niye karışır ya?

demiş birisi ya. Turşuya karşı niye olur bir insan ya? Peki bu sırada Maximum Hit Müzik'te neler var? Eva, ardından Texas Hold'em, Beyoncé ve Papa Ute ile çok güzel şarkılar ardı.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimde.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda mücadele edecek milli futbol takımımız grup maçları için en fazla mesafeyi kat eden ekip olacak. Milliler D grubundaki 3 maç için toplamda 7200 kilometre yol yapacak. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükselecek takım bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak Beşiktaş-Gain-Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Up.

0: Mesut'la.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Maximum Hit Music.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.